0: 开始吧，今天练什么？做什么？行，切两把。行，来，记住我跟你说的要领，老子一定要清楚。来，状态非常好，来，漂亮，来，哎，小夏，停停停停停停停停停停。停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停
1: 一边拒绝我，一边去帮我修相机，你到底什么意思呀？
2: 我没什么意思，我就是想让你开心。
1: 让我开心？
2: 对。
1: 你不觉得你很搞笑吗？一个让我哭过那么多回的人跟我说让我开心，如果你装什么暖男呀？
2: 我没有。
1: 你没有？那你什么意思呀？啊，这边跟我说跟我是好朋友，那边抱着你小兄弟说你喜欢我，还要把我让给陆枫，你当我是什么呀？皮球吗？
2: 我没有。
1: 你没有，你提来提去的干什么呀？徐文博，我讨厌。
2: 小夏。